0: mı olacak?
1: İşte burası tartışmaya açılmıyor. Hadi nokta izlemek daha önemli karşı. Bize göre